0: gözündeki
1: hazır bina atılırsa
0: eti o bada ki gülti varsa mamal lakta
2: moz karne bela tini karne ayrı malay bedağını karne.